sinika soso leso hamsentan bongo doko ipaparlo den mik sinika soso leso hamsentan bongo doko ipaparlo den mik sirai kisefam etika